Lah aku kae yo terus kelingan lho nek. Kae zaman Mbah Narto Sabdo kae iki biyen iki mayang lakone iki apa to ya kae iki? Kaya pokoke adegan ning Keraton Mendura zaman Setyaki.